Odunlarla güzel, iş ben de otururum İbrede. Beşten otarsın, sigarden esul, o bizde bir gol.